0: Sekende ayo.
1: Siya tenan iki.
0: Terapan mas. Dila-dila kene, cedek kene.
1: Dedekan to?
0: Tenanan iki wong.